0: kukut.
1: Albulle muhki nylke jo, kun jepet jala kailoktani. Ii, ii, ii, ii, ii, ii.